Bakayım abi. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakayım. Bakay